0: 这个暑假，父亲想抓紧时间把擅长的库姆兹琴和马纳斯史诗交给儿子。
1: 从那时代到今天，原始文化变成烟，熊是马纳斯祖先，黄昏变成了苍天。
2: 多兄弟监督阿里克的监督就是给了我们。
3: Ay tayım batır manastın, arır bak tarı koldosun, göpçüldük dünkün için de bunday, cendü gümün aysan.
2: Sonda gün benim dağımın çarp birense nırday ver.
1: Aytan çalan koldosun, yarın köyün yarın kim, yaran dağın gönü çün, yanda tuğan kesi çün, yabıran da...
0: 父亲想要传授给儿子的是关于这片土地的血脉

0: 吃破囊了。
1: 对。
2: Was war da?
0: Hello.
2: 心情怎么样？
0: 很好。
2: 准备出发吗？
0: 嗯。
3: Sizlerin geleceğin yer için şu ayılda. Uyuva gireriz falan. Bakalım.

0: Yen, inim, şunası mı oldu? İnim, miman bula bizden öge...
1: 欢迎远道而来的朋友来我们家。

0: 漂亮不啦？出来让你家。
1: 嗯，这是用马的尾巴毛做的。
0: On kolumuzda kemal çalıştırmaz, çöp kolumuzda perde basmaz.
1: 我也要试试，我也要试试。
0: Ay balam, aldırmay, onunda süksek bombaydı, maşkısı dos. Aşkısı bunda maslaştık o vakti, çıraylık avaz çıkıda.
1: Çöyün哪一部分都不行，不然琴就变成大哑巴了。
0: 对。你的好朋友呢？